Siyah zülüflerin eyleme perde. Siyah zülüflerin eyleme perde.